ます。シューバーシュトホー。お疲れ様です。サワーメン、インシャーラー、ヘルケス。Keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturduk. Bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan...

bebe. Başkası gidiyor anamız. Uyuyup eve gittim. O zor baş koydum ben abi. Dünya böyle bir yayılığı mok koyuna ki zor lan bebe sen. Yani bas kod, bas kod azaneci yakın. Bas kod azaneci basak.